0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Nüfus sayımı gecesi 11 Ağustos Salı günüydü. Nüfus sayımına her hanenin katılması zorunludur. Nüfus sayımı formunu doldurmak için hala zamanınız var. census.abs.gov.au/Turkish internet adresini ziyaret edin veya 1800-181-227 numaralı telefonu arayın. Avustralya İstatistik Kurumu Canberra tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
3: 3ZZZ, Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: suburbs. Russia's defense ministry said its forces also attacked the southern port of Odessa.
1: Adem Atmaca.
2: Ve dahi sayın büyüğümüz, ağabeyimiz Mahmut Eren Bey ile birlikte bir saat boyunca güzel bir vakit geçirmeyi ümit ediyoruz. Bugün 1 Eylül 2026.
1: Ve kışa biz bay bay diyoruz.
2: Bay bay kış. Hoş i̇lk geldin bahara. İlk bahar diyoruz.
1: Evet.
2: Türkiye'de de biliyor musun? Güle güle yaz dediler.
1: Evet.
2: Hoş geldin sonbahar dediler.
1: Evet. Dünya tersine dönüyor dediler ya.
2: Ya evet. Allah'ın hikmeti değil mi?
1: Evet.
2: Demek ki devran dönüyor. Değil mi?
1: Kervan yürüyor.
2: Kervan yürüyor.
3: Facebook açık şu anda. Açıldı.
1: Facebook açıkmış. Oradaki mesajınızı, sorunuzu yazabilirsiniz.
2: Evet.
3: Yorumlarınızı
1: sıcak
3: bekliyoruz.
1: Sıcak bir salı akşamı için.
3: Yaz geldi, bahar gitti. Neler düşünüyorsunuz bize yazın değil mi?
2: Evet yaz bak, gitti, bahar geldi.
1: Bahardan ne bekliyorsunuz? Yazın orada.
2: Beklentileriniz yani,
1: ne? Ben mesela ne bekliyorum?
2: Ne bekliyorsun?
1: Şeftalilerin çıkmasını bekliyorum.
2: Çok kiraz, güzel olur.
1: Kirazların çıkmasını.
2: Çok güzel. 12. Evet. ayda kiraz.
1: Evet.
2: 12. ayda. Ocak ayında.
1: Ama ağaçlar çiçekler hep çıkmış yani. Bugün çıkmış. Erken, bu sene erken çıktı. Ve ilginç bir haber. En sıcak yaz kışlardan bir tanesini geçirdik.
2: Bu bir Avustralya'da
1: yönden,
2: mı?
1: Avustralya'da. Hmm. Bir yönden diyebilir ki o çok iyi deriz ama maalesef kışlığını bilmiyor. Çünkü kış iyi olmasa yazında yangınlar oluyor.
2: Evet.
3: En sıcak bir yaz mı geliyor diyorsun ya?
1: Geliyor. Acaba. Hazır olun.
2: Hazır olalım.
1: Evet.
2: Hazır olalım.
1: Çimenlerinizi kesin. Çimenler. Saçlarınızı kısaltın.
2: Evet. Çimenleri ben kestim geçen hafta sonu.
1: Evet ben de.
2: Saçları ondan kestiremedim sonra, ama yalnız.
3: Haberler dinleyelim.
2: Ondan dinleyelim. Sonra ondan sonra sohbetimize devam.
4: Haberler.
5: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanı ile görüşecek olan Erdoğan, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan ayrıca zirve oturumunda katılımcılara da konuşacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, uluslararası topluma Netanyahu'yu durdurma konusunda da çağrıda bulundu. Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri Mersin'de, Nihat Balyemez'in cenazesi de Gaziantep'te bugün toprağa verilecek. Kazaya ilişkin yargı süreci de başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. 15 Nisan'da denizlerde başlayan balık avı yasağı sona erdi. İzmir'de su ürünleri av sezonunun açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl üretim rekoru kırıldığını hatırlatarak balıkçılık sektörü gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası dedi. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan Alo Adalet 135 hattında pilot uygulama bugün Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başladı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar Alo Adalet hattına başvurabilecek. Vatandaşlar 135'i arayıp güvenlik kimlik ve iletişim doğrulamasını tamamladıktan sonra yapay zeka destekli sesli asistanın yönlendirmesiyle işlemini gerçekleştirebilecek veya uzman temsilciye bağlanabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hizmetin kısa sürede Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin Genel Merkez Binası'nda Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık ediyor. Toplantıda önümüzdeki günlerde yapılacak olan ilçe ve il başkanlığı seçimleri ele alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın 2 günlük programı için İzmir'e gidecek. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu bu hafta İzmir'de toplayacak. Toplantıda güncel siyasi gelişmeler ve partinin yeni dönem çalışmaları ele alınacak. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan sosyal medya yayıncısı Arif Kocabıyık, bir tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Kocabıyık adliyeye sevk edildi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon lira fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Ankara'da MİT ve Emniyet Koordinesi'nde yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Şüphelilerin FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması için de hareket ettikleri tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri

0: Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken İran Cumhurbaşkanı, "Savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz," dedi. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Odessa'daki askeri ve enerji tesislerini vurdu. Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Düzensiz göç krizinde İtalya ile İspanya hükümetleri arasındaki gerginlik sürüyor. İspanya Başbakanı Sanchez, düzensiz göçmenlerle ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail ve Rusya'nın olduğunu söyledi. İtalya'nın İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya alma süresini 15 gün daha uzatmasına İspanya da aynı karşılığı verdi. Nepal'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 919'a yükseldi. 4793 kişi ise hala kayıp. Arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.
1: Haberler bu kadar.
2: Evet.
3: Evet.
1: Maalesef pek, iyi haber yok
2: gene. Yeah, pek yani iyi haber. Aslında biz... iyi haber çok da. Fakat tabii ki ön plana daha çok acı haberler çıkıyor değil mi? Acı haberler önce çıkıyor. Evet. Maalesef bad news, good news, give me the bad news first derler ya İngilizce'de.
4: Evet. Şeyden başlayalım mı? Onu konuşacağız madem. Türkiye'deki Girne Taşucu seferine yapan yolcu gemisi.
2: Lütfen.
1: Maalesef.
4: Olması, maalesef.
1: Bütün
4: 18 kişi halen kayıp.
1: Televizyonlar değil mi? Buradakiler hepsi de o haberi veriyor, evet. Uzun uzun.
4: Evet, yine bakıyoruz ki... gemide önceden problemler varmış maalesef. Yani onu artık araştıracaklar. Olan yolcular oldu tabii. 8 yolcu hayatını kaybetti. Biz buradan onlara Allah rahmet eylesin diyoruz.
1: 20 kişi de kayıp.
4: Evet.
1: Yani kayıplar da yoksa artık yani Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Onları da 400 metre derine girmiş.
2: Evet.
1: 400 metre.
2: Evet. Çok çok derin. Değil mi? Ya, 400-500 metre bayağı bir derin.
1: O gemi...
2: Ya... Niye kardeşim koskocaman tekne, ondan sonra 300'ü yakın insan can taşıyorsun. Para için insan ödün verir mi emniyetten ya, değil mi?
4: Tabii.
2: Her yerde burada görüyorsunuz, bak ne yazıyorlar, safety first. Önce güvenlik, emniyet, önce emniyet, öyle değil mi? Her şeyin başı emniyet. Emniyet olmadıktan sonra... Sen 3 kuruş 5 kuruşla ne yapacaksın? İnsan canı gittikten sonra neye yarar? O vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın? Şimdi geceleri onu, nasıl uyuyacaksın?
1: Onu şu anda yani geminin durumu inceleniyor ve diyorlar ki geminin çok şeyi varmış, yenilenmesi gereken.
2: Evet.
1: Onu yapmamışlar.
2: Yapmamışlardır.
1: Orada su almaya başlayınca kaptana söyleyin geri dönsün. Ya diyor, bunu biz alışkınız, bu devamlı oluyor. Bir korkmayın, bir şey olmaz diyor.
2: Olmaz.
4: Tabii o kadar can taşıyorsun. Kendini, güvenliğini, evet, düşünmüyorsan bile arkada oturan insanlar düşünmen gerekiyor.
2: 260 kişi var, can var. Her birinin, evet, ailesi var, sevdiği var. Bunu bu riski alamazsın. Göze alamazsın bu riski.
1: Sorma ya. Bir bayan ağlayarak anlatıyor. İki çocuğu var, küçük daha. Tatile, evet, gittik diyor. Çocukları gitmiş öyle.
2: Ya ay,
1: düşünsene,
2: sorma.
1: O nasıl iş ya?
2: Deme ya.
1: Vallahi yani
2: Allah
1: ona çok üzüldüm. Kadın ağlayarak anlatıyor. Tatil yapalım dedi.
2: Allah
1: diyor.
2: Rahmet eylesin.
1: İki
2: ya.
1: Güzel, şu kadar çocukları bırakıp geliyor.
2: Evet, maalesef.
1: Bir durum.
2: Maalesef işte mala tamah etmek değil mi? Yani emniyeti almamak. 3-5 kuruş ekstra kazanacağım diye insanların canına mal olmak ne kadar kötü bir şey. Lütfen siz olunuz. Her şeyin başı emniyet. Emniyet tedbirleri almadan iş yapmayınız. Değil mi?
1: Ne var orada? Bakıyorsun herhalde
4: haberleri. Ha, haberleri var orada. Haberleri geçiyorsak hemen kısaca haberleri de geçelim.
2: Evet, lütfen.
4: Sonra
2: lütfen.
4: İnsanların
2: Mr. Technical Adem Başkanımız.
1: Yok, gemiyle ilgili bir şey var mı?
4: Ha, yok, gemiyle ilgili araştırma yapılıyor işte.
1: Senin görüşlerini dinlemedik.
4: Ha, 18 kişi halen kayıp.
1: Kayıp değil mi? 18-20 evet, diyordu. Demek ikisi bulundu.
4: İkisi buldu. Üzücü haber yani. Çok ne üzücü. Desek burada elimizden bir şey gelmiyor ama bu sen böyle bir geminin tabii devamlı bunların şeyden geçiliyordur. Yani bir roadworthy dedikleri Ama öyle hani eğer senin söylediğin iddia doğruysa yani ha biz alışkınız böyle hani olmaması
2: risk
4: gerekiyor.
2: Risk aldıysa kaptan tabii, herhalde risk falan gereksiz risk aldı.
4: Bakıyoruz ki bu bazen işte üçüncü dünya ülkelerde oluyor. Mesela evet. Filipin'de, Bangladeş,
1: Endonezya'da.
4: Endonezya'da
1: evet. Oluyor evet.
4: Gemi
1: evet.
4: Mesela 300 kişi alıyor ama bunlar 900 kişi 900. Dolduruyor.
1: Eskiden yani, bizim köylerde de öyleydi. Kamyonun sırtına dolardık böyle 50 kişi 100 kişi.
4: Ama
1: bazen de devrilirdi aynı öyle evet. Ama eskiden de yani çok.
4: Onu diyecek hani Türkiye'de artık öyle izin yok onlara hani dolmuşlar da dahil evet. Ama
1: ayakta gidenlere bile ceza yazıyorlar şimdi yeah. Değil mi?
4: Evet ama maalesef bu da herhalde gemide bir problem vardı çünkü su aldı gemi. İnşallah araştırırlar ve bir daha böyle bir facia tekrarlanmaz.
2: Evet inşallah. Bundan 50 yıl evvel Avustralya'da bile araba sürerken emniyet kemeri takılmıyordu.
4: Evet.
2: Değil mi?
4: Doğru.
2: 70'li yıllara kadar.
1: Ve o zaman çıkan arabalarda kemer mecburiyeti yoktu hala biliyorsunuz.
2: Evet, evet, değil mi? Evet,
4: evet. Ve şirketler kemer takmazdı arabaya, koymazdılar. daha fazla masraf diye. Hı. Onun için hükümetler kanunla mecbur yaptıktan sonra o zaman her arabada kemer çıktı.
1: Evet.
2: Galiba Türkiye'de hala kemer takmayan insanlar var arabalarda değil mi?
4: Cezasını yok, yazıyorlar
2: o.
4: Ama.
2: Evet.
1: O
2: evet.
1: Ceza, yani işte evet. Takmıyor cezası var da.
4: Evet.
1: Hatta bir ara şey yapmışlar klip.
2: Evet.
1: Onu takınca araba ötmesin
2: evet.
1: Diye.
2: Evet. Ama modern araba.
4: Bu sefer farkına vardı
1: onlara
4: Türkiye'de.
1: Onlara büyük ceza yazdılar.
4: Taksiyeni bindiğin zaman diyor beyefendi kemeri takabilir misiniz?
2: O
4: diyor
2: güzel.
4: Yani. Hani demek çok ki güzel. O cezayı devam ediyor yani. Kim o korku var.
2: İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. Büyük geçmiş olsun büyük, Türkiye'm.
1: Kıbrıs.
2: Başımız sağ olsun.
1: Kıbrıs'a ve Türkiye'ye
2: Kıbrıs'a geçmiş olsun diyelim. Tüm Kıbrıslı kardeşlerimize buradan geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin diyoruz. Değil mi?
1: Diğer felaketi de konuşalım isterseniz. Filipinleri herkes seyri diyor.
2: Filipinler değil, Nepal.
4: Nepal ve Çin sınırı.
2: Evet.
4: Çin
2: sınırı. Buyurun evet. Siz Nepal'e gitmiş miydiniz Adem Başkanım?
4: No.
2: Gitmediniz
4: yok,
2: mi?
4: Nepal'e.
2: Her yere gittiniz bir ora kaldı ama.
4: Oraya gitmedim abi. Çünkü Nepal. Görüyorsun neler oluyor orada.
2: Evet.
1: Orada bir kısım Müslümanlar da var. Bir
2: var tabii.
1: Bölümünde.
4: Var da. Müslümanlar bundan var. Bundan da bir ay önce.
2: Müslüman
4: oradaki Müslüman olmayanlar camilere, Müslüman mahallesini aleve verdiler.
2: Öyle yaptılar. Mi?
4: Evet öyle bir olay
1: şey
4: oldu.
1: Diyor yani.
4: Müslümanlara orada eziyet yaptılar. Camileri yaktılar. Bazı mahallelerin evlerini yaktılar. İş yerlerini şey ettiler.
2: Tarumat
4: ettiler.
2: Ettiler.
4: Yani böyle bir şey oldu.
2: Hmm.
4: Ondan sonra baktık ki geçen haftanın sonunda böyle nasıl anlatalım. Biliyorsun oralar çok dağınık bir yerler.
2: Evet.
4: Ve oradaki dağlarda glasiyalar var.
2: Buzullar.
4: Buzullar yani buzlu. Böyle belki
2: buz
4: 4 metre 4 kütle, metre ha. Kalınlıkta buzlar var.
2: Evet.
4: Ve onlar devamlı donuk kalıyor.
2: Normalde.
4: Ne oldu? Burada maalesef onlar çözüldü.
2: Hı.
4: Ve onlara indiği zaman o büyük dağlardan tabii
1: aşağıda baraj var. Baraj gölü var.
4: O baraj gölünü de taşırdı ve onlar eridikten sonra gördüğünüz sanki deniz dalgası geliyor çok gibi oldu. Aynı.
1: O baraj yani, işte patlamış o evet, su tabii. Olduğu gibi aldı getirdi.
4: O derelerin arasında yani. Derelerde
1: iki dere arası.
4: Biliyorsun şey çok dar.
1: Bizim evet. Giresun'da dereli var. Aynı evet. Oraya benziyor. Orada da sel oldu ya.
2: Evet evet aynen.
1: Kenarlarına evler yapmışlar.
2: Zaten ilk aklıma evet. Oralar geldi.
1: Aynı
2: zaten
1: benziyor.
4: Biraz düz olsa bu kadar zarar dağılır. Vermez. Yani böyle dağılır hızlı gitmez. Ama dar olduğu zaman o su o hızla giderek
2: azik.
4: Yani düşün beton gibi böyle önünde geleni yıkıyor.
2: Ben en son duyduğuma göre o buzulun o sular 160 kilometre hızla gitmiş.
4: Evet.
1: Of.
2: Çok fena.
1: O kaçamadılar da insanlar.
2: Yok mümkün değilmiş.
1: Takıldı aşağıda kaldı.
2: Anında Northman'de gibi anında görüntü olmuş.
1: Ve tuttu arabalar hepsi bir gidiyor değil mi?
2: Köprüler.
4: Ve orada Hoca ile çok tünelleri var.
2: Evet.
4: 500 kişi kayıtlıyorlar tünellerin içinde çalışanlar evet. Yani. Biliyorsun Hayco o su o tünellerden geçiyor. O, ceyran yapıyor yani.
2: Tabii tabii.
4: Orada hidrolik ceyran yapıyorlar.
1: Onlar da gitti.
4: Evet ve şu anda.
1: Orada kapanmıyor muymuş ya?
4: Şu içeride? Anda 900 pardon 500 dedim de şu anda son sayı olarak 933 kişi nerede olduklarını bilmiyorlar. Bazı tünellerin kayıt, içinde
2: evet.
4: Olabiliyor bazı dışarıda oluyor. 300 işçiyi oradan çıkartmışlar ama 930 kişi halen kayıp o işçilerden sadece. Morglar ney dolmuş. Bazıları insanları kim olduğunu bilmeden kömüyorlarmış çünkü vücutlar hani çürümesin diye. Hani onun için belki birisi arıyorsa bilmiyorlar çünkü resmini çekip kömüyorlar onları.
2: Evet.
4: Hani öyle o kadar öyle varmış.
1: Dizi hasta.
4: Evet.
2: Güneyinde Hindistan, kuzeyinde Çin Halk Cumhuriyeti var bu Nepal ülkesinin.
4: Evet.
2: Ve resmi adı da neymiş resmi adı? Nepal'in resmi adı Federal Democratic
1: Republic. Bizim bu Republic. Katmandu'lar orada mı yapılıyordu?
2: Katmandu'lar da orada, evet.
4: Evet.
1: Katmandu.
4: Ve bu geçen haftadan önce böyle bir facianın olabileceğini bir açıklama yapılmış. Çünkü bakmışlar ki oradakiler o buzlar ne erimeye başladı ve bu büyük facia ya.
1: Olabilir için. Diye
4: çünkü söylediler. Bazı ülkelerde sistem var. Mesela
1: uyarıyor yani.
4: Şeyde Arctic Circle dediğimiz ve Avrupa'nın üst taraftaki ülkelerde dağlarda böyle otomatik makineler var. Makineleri oraya bağlıyorlar taşların içine ve oradan küçük böyle bir bomba vuruyor yere. Hani düştüğü yere diyorum 2 metrelik yer yani uzak değil. O da o patlamayla oradaki kar aşağı iniyor. Bunu kontrollü kapatıyorlar ki millet orada gezerken neyi düşmesin üzerine diye. Hani bunu yapıyorlar artık orada. Ama burada öyle bir şey yoktu tabii.
1: Hani bu karlı dağda böyle bir tabanca atıyor da o zaman kürtük gelmeye başlıyor
4: işte
1: ya.
4: Bunu o,
1: sesten dolayı. Ses
4: işte o makineler bunu yapıyor. O patlamayla yere patlatıyorlar.
1: Onu bilinçli yapıyorlar öyle mi? Düşürüyorlar.
4: Evet, düşürüyorlar onu. Evet. Avrupa'da öyle yapıyorlar.
2: Nepal'in nüfusu en son yapılan sayıma göre 31 milyon kişiymiş.
1: Oo, bayağı da varmış.
2: Bunun %80'i Hindu. Evet. %5'i Müslüman.
1: %5.
2: %5 Müslüman.
1: Yani, 5,
2: yani ne yaptı?
1: 2 milyon falan oluyor genelde.
2: Var. Demek ki birkaç milyon Müslüman var Nepal'de. Peki,
1: buradan kurban kesimi için gidenler var orada arkadaşlardan.
2: Dağlık bir bölge.
1: Bir bölgesi Müslüman
2: evet,
1: yani.
2: Evet, evet,
4: evet. Evet, yani onu okuyalım. Hindu mob, yani Hindüler Müslümanların camilerini, Müslüman
1: onu yazıyor mu orada?
4: Ve evlerini şey ettiler. Bu da şeyin. Geçen ayın 31'inde oldu. Yani bundan pardon geçen hafta yani bundan 2 hafta önce oldu. Ondan sonra haber edildi tabii bu şeyde. Evet.
2: Kişi başına düşen milli gelir. Kişi başına düşen milli daha doğrusu dolar. toplam GDP gayri safi milli hasıla 43 milyar.
4: Yok ama maaş ne kadar?
2: Diyor.
1: Maaşı söyle.
2: Bak toplam hasılat 43 milyar Amerikan doları dünyada 100. sırada. Kişi başına düşen milli gelir de 1381 Amerikan doları.
4: Senelik.
1: 1300. Tabii. Aylıktır ya.
4: Yok
1: ya,
4: aylık değil.
2: Yıllık
4: aylık
2: tabii
4: ya.
2: Bunlar yıllık. Yani çok düşük. Çok düşük.
1: Orada her şey ucuzdur o zaman.
2: Evet evet evet. Çok düşük bir milli gelir ve kişi başına düşen satın alma paritesine
1: tamam,
2: göre.
1: Tamam onlara gerek yok o kadar detaylara.
2: Evet 151. sırada.
4: Evet.
1: Başka dizaste olan yer İran bombaladı şey gene değil mi Amerika öyle bir.
2: Amerika bir aydan sonra.
1: Bir adayı bombaladı.
4: Evet.
1: O şey yapıyor bana göre ya bombalıyor ondan sonra belki altın döviz çıkıyor iniyor değil mi?
4: Market
1: oradan kar yapıyorlar.
4: Yalnız bir şey yani.
1: Marketle oynuyor ne diyorlar spekülasyon.
4: Evet bir açıklama geldi bir gazetecinin bir tanesi. Dedi ki bizde dedi özel bir haber var ilginç bir haberdi.
2: Evet.
4: Açıkça e-mail aracıyla Cumhurbaşkanı'nın Amerikan Cumhurbaşkanı'nın ofisinden Pentagon'dan ve danışmanlar arasında belki zamanı geldi diyor. Stratejik nükleer bomba atma zamanı geldi diyorlar.
2: Allah Allah.
4: Şimdi bu stratejik nükleer bombası nedir sorarsan bu bombalar çok küçük ve alanları mesela
1: alanlar.
4: O adaya belki atabilirler örnek yani. Sen o bölgeyi
1: orayı temizleyecek.
4: Tabii bu yalan yani çünkü rüzgar gelse o radyasyonu başka yere de götürecek rüzgar. Ondan sonra kalsın bunu açıkça biliyorsunuz Carlson şu andaki Amerika'nın İran Savaşı'na karşı olan birisi ve Trump'a çok yakın bir isimdi seçimden önce.
2: Evet.
4: Ve Trump'ın seçilmesine de büyük katkısı oldu. Bu açıkça kalktı dedi ki bu nasıl düşünülüyor, bu nasıl yazılıyor diyor. Bunu yapanlar diyor derhal diyor mahkemeye sürüklemesi gerekiyor ve bunlar hapis cezası vermesi gerekiyor. Siz diyor açıkça diyor yani belki binlerce insanın ölümünü teşvik ediyorsunuz
2: tabii.
4: Diyor. Onun için diyor bunu diyor Trump biliyor mu bilmiyor mu diyor ama diyor bunu el atması gerekiyor. Belki Trump'ın artık gitme zamanı geldi diyor. Yani böyle şeyler konuşulursa diyor Beyaz Saray'ında. Demek ki diyor Trump'ın gitme zamanı geldi diyor.
2: Keşke yani, gitse.
4: Çünkü diyor nükleer bombalar diyor seni korumak için sadece kullanılıyor diyor. Ve bunun için yapıldı diyor. Tamam mı? Tamam diyeceksiniz ki 2. Dünya Savaşı'nda diyor kullandılar şöyle oldu böyle oldu. Artık 2. Dünya Savaşı'nda değiliz diyor. Yeni bir dünya var, yeni bir düzen var diyor. Artık diyor kendini savunmak için kullanılır bunlar diyor. Ama gidip de diyor İran'da diyor belki binlerce, yüz binlerce insanın açıkça bunlar belki zamanı geldi bunu kullanmaya demek dedi. Ben bu insan suçu diyor.
2: İnsanlık
4: bunu
2: suçu
4: diyor mahkemelere ki verilmesi gerekiyor.
2: Ne demek
4: gerekiyor
2: ya?
4: Diyor. Çok açık net konuştu yani. Ve Trump'ın artık gitme zamanı geldi diyor adam.
2: Adamlar
4: yani
2: barış nasıl yapılır? Barışa giden yol nedir diye kafa yoracaklarına ölüm. Evet. Ölüm seçeneklerini her zaman tercih ediyorlar, öyle değil mi?
4: Evet, bir haberim daha var. Buyur. Çok ilginç bir haber.
2: Nedir bu haber?
4: Amerika İsrail'e 40-50-60 milyar, daha tam rakamı belli değil, milyar dolar yardım etti. Bir katliam kutlamak, katliamı işlemek için yani. Bir genocide'ı yani.
2: Evet. Soykırım.
4: Soykırımı işlemek için bu kadar para harcadı değil mi? Şimdi evet, bu Nepal'da dünyanın en fakir ülkesinden bir tanesi.
2: Evet.
4: Bu olay oldu. Yani binlerce insan
2: facia,
4: öldü.
2: Facia.
4: Kaç para verdi dersin?
2: Kaç para verdi?
4: 3.5 milyon dolar.
2: Milyon.
4: Milyon. Ve Avrupa Birliği...
2: Cebinden sen çıkarırsın o parayı Adem Bey kardeşim.
4: Avrupa Birliği kaç verdi?
2: Kaç para verdi?
4: 3.5. Sanki anlaşmışlar.
2: Yazıklar olsun.
4: 3.5-3 milyon dolar verdiler
2: yazıklar
4: yani.
2: Yazıklar olsun size yani, Amerika Birleşik Devletleri ve dahi Avrupa.
4: Şöyle demek istiyorum konuya. İnsanlar ve çocuklar öldürmek için...
2: Milyarlar.
4: Onlarca, yüzlerce milyar dolar.
2: Milyarlar.
4: Ama can kurtarmak için 3.5 milyon.
2: Çerez.
4: Evet.
2: Değil mi? Yazıklar olsun.
4: Yazık.
2: İnsanlık ölmüş Batı dünyasında diyebiliriz. Daha doğrusu Batı dünyasındaki tüm insanlar için diyemeyiz. Haksızlık olur. Çünkü Batı dünyasının içinde de çok güzel insanlar var. Emma ve lakinne iktidar sahipleri şu anda mesela Amerika'da, İsrail'de olsun, Avrupa'nın birçok ülkesindeki devlet başkanları, hükümetler olsun, maalesef sınıfta kaldılar benim nezdimde.
4: Evet.
2: Benim gözümde.
4: Bir haber daha var. Biliyorsunuz geçen hafta Wildwood dediğimiz Bula.
2: Evet.
4: Toplumun bildiği Bula var. Sunbury'e varmadan.
2: Yani orada, Tullamarine ile Sunbury arası.
4: Yok yok, Bula. Tamam
2: mı? Oralar.
4: Wildwood dediğimiz, ondan biraz ilerisi. Hı-hı. Burada bir adamı silahla vurdular.
2: Evet.
4: Ve adamın, geçen konuşmuştuk, vücudu kayıp yani, aldılar oradan.
2: Evet.
4: Bir arabanın arkasına koydular ve polis arıyordu.
2: Hı.
4: O vücudu buldular. Evet. Clarkfield bölgesinde.
2: Evet.
4: O 10 dakika,
2: bizim şeyimizin
4: 10 dakika
2: evimize yakın.
4: Tanıdığımızın bir çiftçiliğinin yanına.
2: Tanıdığımızın
4: çiftliğine yakın bir yerde.
2: Suçu onun üstüne yıkmak istiyorlar belki.
4: Onu buldular.
2: Evet.
4: Ondan sonra onu da vuran adamı, 57 yaşındaki bir adamı.
2: Evet.
4: Galiba Meadow Heights'tan bir adam. Bunu da şeye.
2: Türk müymüş
4: Türk
2: acaba?
4: Türk değil, Arap bunlar. Ha. Ve onları da mahkemeye verdiler artık.
2: İyi.
4: Onu da söyleyelim, cenazesini kaldırdılar artık, evet, gömdüler onu.
2: Dava evet neymiş, bilgi var mı bu konuda?
4: Şey, alacak verecek meselesiymiş.
2: Alacak verecek, evet. Evet,
4: öyle
2: evet
4: mi dediler?
2: Ya yani, kardeşim madem ki bir borcun var, borcunu öde.
4: Evet.
2: Değil mi? Adam yoksa gelir vurur, öyle değil mi?
4: Öyle, dikkat
2: diyelim.
4: Evet.
2: Dünya ve Avustralya gündemiyle devam edelim Adem, evet, Bey. Sen bu işi güzel yapıyorsun.
4: Avustralya'da, Victoria'dan başlayalım.
2: Başlayalım.
4: Victoria'da biliyorsunuz yeni bir başkanımız oldu Victoria'da.
2: Hükümet başkanı.
4: Evet. Ve bu bazı şeyleri durdurdu. Bazı projelere baktı. Projelerin bir tanesi, biliyorsunuz, Dan Andrews, Victoria'nın...
2: Evet. Aman aman o ismi hiç hatırlamak
4: Victoria'nın
2: istemiyorum.
4: Victoria'nın en uzun görev yapan başkanıydı.
2: Evet.
4: Ve 13 seneyi geçtiği için... Buna bronze dediğimiz,
2: evet,
4: bronze ama heykel, sadece heykel değil, bronze heykeli.
2: Evet,
4: bronze ne Türkçe?
2: Bronze
4: bakır.
2: Şey,
4: bakır mı?
2: Bakır, tunç.
4: Tunç. Tunçtan bir heykel yapıyorlar.
2: Yapmak istiyorlardı.
4: Yapmak istiyorlar. Şimdi bu da çıktı dedi ki,
2: evet,
4: hayır yapmayacağız dedi.
2: İyi dedi.
4: Ama maalesef,
2: evet,
4: zaten verilmiş.
2: Parası verilmiş
4: mi? Önce. Yo, neredeyse bitmiş yani heykel.
2: Evet.
4: Ama başkan diyor ki yapmayacağız diyor, ama yapılmış neredeyse.
2: Daha doğrusu.
4: Bakalım ne olacak.
1: Yapıldı.
2: Demek ki o fon ayrılmış. Fon ayrılmış.
4: Yo işte verilmiş.
2: Parası verilmiş.
4: İşte yapılmış.
2: Verilmiş. Yapılmış. Ama heykeli dikmeyeceğiz. Dikmesinler
4: belki
2: arkadaş,
4: evet,
2: ya. Görmek istemiyoruz. Zaten ortalıklarda yok.
1: Bizim arkadaşlığımız resmimiz vardı İbrahim.
2: Ya sorma ya. Bir zamanlar bunu itiraf etmemiz gerekiyor değerli izleyicilerimiz.
4: Evet,
2: bundan yaklaşık 10 yıl kadar evvel. 10 yıl kadar evvel. Galiba 2016
1: bayağı
2: yılındaydı.
1: Dışarı mı sıcaktı?
2: Bir devletin bir resepsiyonu vardı. Hiç unutmam. Mahmut abi
1: iftar,
2: ve ben.
1: İftar da herhalde.
2: İftar olabilirdi. Yeah. Evet, Victoria hükümetinin vermiş olduğu bir iftar da.
1: İftar zamanı.
2: Daniel Andrews o zaman başbakandı, Victoria başbakanı. Mahmut abimle ben gittik tabii ki, o da istedi. Dedi bir fotoğraf çekinelim dedi. Bir Daniel Andrews büyük bir adam, boylu poslu. Gerçi Mahmut abi de az sayılmaz.
4: Uzun boylu yani.
2: Uzun boylu. Sulak yerde büyümüş. Mahmut abi solunda, sağında ben ve bizi böyle omuzlarımız tutarken
1: çok güzel bir resimdi ya.
2: Ve biz de demişti ki hükümet bizim sayemizde ayakta duruyor. Biz hükümete desteğimizi çekersek hükümet Andrew, devrilir.
1: Andrew hükümet bizim sayemizde, ortamızda ya. Ayakta duruyor falan.
2: Hükümet sayemizde ayakta duruyor.
1: Sonra biz çekildik, yıkıldı gitti adam.
4: Evet, diyecektim. Kaç aydan sonra ondan sonra adam gitti.
2: Bayağı bir birkaç yıl dayandı adam. Velhasıl kelam. Ama tövbe ettik. Tövbe ettik o günlere, değil mi Mahmut abi?
1: Bir daha tabii ya, olur daha, yani biz başkan kendine yaparız, ondan sonra evet, şey olmaz.
2: Maalesef, çünkü Daniel Andrews hakikaten birçok insanın ahını aldı. Ahını aldı.
1: Evet. Başka var mıydı?
4: Evet. Biliyorsun bir de bir tane daha tren yapacaktılar.
1: Havalanı.
4: Mesela Frankston'dan ta dolaşacak.
2: Ring Road mu?
4: Melbourne'u dolaşacak yani.
2: Evet.
1: Öyle tamam tren.
2: Ring, ring treni.
4: Ring
2: tren.
4: Rail Link yani.
2: Evet.
1: Rail Link.
4: Bunu da biliyorsunuz hesaplarının yapıldığı, para ayrıldı, hatta federal hükümetten 3 milyar dolar gelecekti.
2: Hı hı.
4: Yeni başkan dedi ki belki bunu yapmayız dedi, hesaplarını yapıyoruz diyor.
1: Para ödendi mi ona da biraz?
4: Efendim?
1: Para ödendi mi? Bir
4: belli değil daha. Orada 34 parayı, milyar dolarlık bir projeydi.
1: Para ödüyorlar sonra iptal ediyorlar.
4: Evet,
1: öyle para şey, öyle kalıyor.
4: Ama liberallar yeni çıktı, dedi ki yeni trenler çıkıyor artık, aynı arabalar nasıl hibritse,
2: evet,
4: yeni trenler var.
1: Tren.
4: Hem dizelden çalışıyor,
2: evet,
4: hem de elektrikle çalışıyor.
2: Evet.
4: Onun için mesela o büyük altyapıyı yapana kadar normal dizelden gelir, Victor Melbourne içine girdiği zaman hani ana hatta oradan Ceyran'a geçebilir, evet, diye bir proje var. Güzel bir proje yani.
2: Tabii.
4: Bakalım onu yapacaklar mı yani.
2: İnşallah, inşallah, ama paramızı çarçur etmeyiniz lütfen. Bayağı bir vergi veriyoruz. Çok vergi veriyoruz. Her şeye vergi veriyoruz. Lütfen bu paramızı dikkatlice kullanınız. Yoksa yarın Ruzi Mahşer'de iki elimiz yakanızda olacak. Öyle değil mi?
4: Evet.
2: Burada olmasa bile mahşerde yakamız elinizde olacak. Ey siyasetçiler, hükümet yetkilileri, bürokratlar. Değil mi?
4: Evet.
2: Diyorum ben.
4: Perth'da Perth. One Nation dediğimiz ırkçı parti biliyorsunuz.
2: Evet.
4: Hansen'ın başında olan.
2: Hmm.
4: Orada bir seçim kazandı.
2: Hmm.
4: Secret Harbour diye bir isimli bir bölge. Orayı kazandılar. Layvan'ın şeydi, oturadı orayı.
2: Şeydi.
4: Orayı kazandılar. %26.9 aldılar. Layba %21 ve Liberal'lar %3 aldı.
2: Hmm.
4: Ama bu tabii yine dediğimiz gibi bu tek bir oturak yani, sonucun diğer Avustralya'ya
2: seçim bölgesi diyelim,
4: evet,
2: oturak demeyelim.
1: Seat ya.
4: Seat yani, seat bölgesi.
1: Yani. Oturak,
2: evet. Otomot tercüme edersek böyle olur ama.
4: Evet, çünkü ben de otomatik AI tercüme ettiğim için kelimeyi tercüme ediyorum.
2: Motomot tercüme.
4: Evet.
2: Evet.
4: Ta, onun için bakalım orada ne olacak. Ondan sonra Liberal Party ve Labour Party girişti şeye.
2: Nereye girişti? Kavgaya girişti mi?
4: One Nation Partisi'ne girişti. Şöyle girişti. Ekonomik projeniz yok dedi. Sade dedi, göçmenler üzerinden politika yürütüyorsunuz.
2: Evet, korku.
4: Hani siz milletin borçlarını nasıl daha kolay ödeneceğini gösterin. Ekonomi nasıl yüzeceğinizi bunlardan bahsedin diyor.
2: Evet.
4: Ondan sonra
2: faizleri nasıl indireceksiniz?
4: Şey bir açıklama yaptı.
2: Kim?
4: Lider, One Nation lideri. Dedi ki hep üzerimize geliyor çünkü biz kazanıyoruz diye. Ama adam diyor ki senin şey bütçen ne olacak? Sen paralar nereden alacaksın yani?
2: Evet.
4: Vergileri ne yapacaksın? Bunları konuşalım diyor. Yok,
2: konuşma,
4: yanaşmıyor.
2: Sadece korku üzerine.
4: Evet.
2: İnsanların efendim korkuları üzerinden siyaset yapıyorlar. Ey ahali, sakın aldanmayın.
4: Evet.
2: Evet.
4: Bir rapor çıktı.
2: Hmm.
4: Avustralya'daki evlerde bugüne kadar ortalama %40,000 düşüş oldu.
2: 40,000.
4: 40,000 yani bir evin üzerinde.
1: Yüzde olmaz da sadece 40,000.
4: Yani 40,000 yani.
2: 40,000 dolar.
4: Dolar, evet.
2: Ortalama.
4: Evet, ortalama.
2: Ortalama.
4: 40,000 dolar. Tabii daha pahalı evlerde daha fazla, daha düşük evlerde daha az diye.
2: Evet.
4: 40,000 ortalama bir düşüş olmuş evlerin fiyatları.
2: 40,000 dolar.
4: 40,000 dolar diyorum ya.
2: Dolar demedim.
4: Ne dedim?
2: 40,000 düşüş var dedin galiba.
4: Tamam, 40,000 ne olabilir?
2: Hatta ben kulaklarım
4: Türk lirası mı diyoruz yani? Avustralya'da.
1: İlk başta %40,000 dedi de onu düzeltti sonra.
2: Evet, evet.
4: Diyorum ki 40,000 diyorum. Adam diyor ki ne diyor? Lira değil ya herhalde, dolar yani. Allah Allah.
2: Ay Allah'ım ya. Benta diyorlar buna İngilizce. Benta.
1: Ev almak isteyenlere iyi haber.
2: Evet.
1: Ev almak faizler isteyen. Ne durumda bu da arada? Evet. O da değişmedi herhalde.
4: Faizler durgun şu anda ama raporda da aynı zamanda bu data center dediklerimiz,
2: evet,
4: bu inşaatların çoğalması enflasyonu yükseltir diyorlar. Öyle yani bunlar yapılıyor çünkü yatırım geliyor ya Avustralya'ya.
2: Evet, evet, evet.
4: Bu data center'lar yapıyorlar, milyarlar harcıyorlar ama ödeyen biziz yani.
2: Bunu bir daha açıklar mısın? Ne dedin? Data center.
4: Data center.
2: Nedir bu biraz izah et ya.
1: Ben de onu merak ediyorum.
2: Merak ediyor millet. Data center nedir?
1: Ne işe yarıyor?
2: Birden bire patlak verdi. Neyin nesidir bu Adem Bey güzel kardeşim?
1: O center ne olacak?
2: Data center yani.
1: Gerçekten ben de onu merak ediyorum.
2: Veri merkezi. Data Türkçesi veri.
4: Veri merkezi.
2: Veri merkezi.
1: Telefon vericiler var havada. Büyük. Onlar aşağı mı
2: yok,
1: inecek?
2: Yok data okay. Yani tamam, bilgi
4: söyleyeceğim,
2: toplanması.
4: Söyleyeceğim. Ha, söyle. Tamam mı? Data center veri merkezi.
2: Evet.
4: Büyük ölçekli bilgi işlemin sistemlerin barındırdığı, yönetildiği ve işletildiği bir tesis veya yapıdır.
2: Hımm.
4: Sunucular, depolama, sistemler, ağ ekipmanları ve bunları destekleyen güç ile soğutma altyapısı veri merkezinde toplanır.
2: Hmm.
4: Tamam mı?
2: Evet.
4: Yani şimdi anladın mı? Bizim bilgiler, yani sen
2: çok
4: şimdi
2: iyi anladım.
4: İnternete giriyorsun,
2: evet,
4: interneti kullanıyorsun ya.
2: Evet.
4: O tüm o bilgiler belli bir
2: merkezde.
4: Sen mesela
1: şu anda nerede toplanıyor peki?
4: Küçük merkeze toplanıyor. Şimdi daha büyük merkezler
1: küçük,
4: yapıyorlar.
1: Küçük yerlerde.
4: Çünkü ne denir ben söyledim burada ama siz dinlemiyorsunuz.
1: Oğlum,
4: beni halk dinliyor ama siz dinlemiyorsunuz.
2: Özür dilerim Alem Başkanım.
4: Bak eğer normal yazıları hani bir veri merkezine koyacaksan,
2: evet,
4: fazla yer kaplamaz. Çünkü şu anda konuyor. Yani Immigration Department, polislerin, ondan sonra sağlık merkezlerin hepsinin.
2: Gümrük.
4: O, hepsi bir yerlerde tutuluyor değil mi?
2: İstatistik. Ha.
4: Ondan sonra ne oluyor? Daha fazla şey olduğu zaman bir rack dediğimiz bir rack daha alıyorlar. Daha fazla beyin güce sahip oluyorlar.
1: Artırıyorlar onu.
4: Evet.
1: Hı. Şimdi
4: ama
1: nasıl
4: bu
1: olacak?
4: Bu data center'ların her yer açılmasını ben de anlamıyorum.
2: Neden?
4: Niye? Çünkü o
2: sen
4: kadar ihtiyaç...
2: Çok akıllı bir isim.
4: Tamam da o kadar ihtiyacımız yok.
2: Evet.
4: Ama
2: evet,
4: yeni
1: zararı
4: takip
1: ne
4: etme
1: onun
4: sistemleri
1: İnsanlar
4: var. Oraya geleceğiz.
2: Ha. Geleceğiz.
4: Yeni takip etme sistemleri var kamerayla.
2: Evet.
4: Şimdi sen 1000 sayfalık bir kitap koymak için o beyin gücüne fazla yer kaplamıyor. Ama sen orada 1 saat video koyacaksan o 1000 sayfalık kitabının belki 1000 katı daha veri lazım.
2: Evet.
4: Tamam mı?
2: Görsel.
4: Ha. Onun
2: bilgi
4: için
2: bilgi toplama, depolama.
4: Onun için Victoria'da resmini de çektim. Geçen Melbourne'da dolaşırken bir randevudan öbür randevuya giderken baktım değişik bir kamera var orada.
2: Evet.
4: %360 dolaşan bir kamera gördüm. Resmini de çektim. Çünkü evet, tuhafıma gitti. Bunların Victoria'nın, Melbourne'ın her yerinde koymuşlar bir.
2: Evet.
4: Bir de Amerika'da bu sistem var şey olarak. Bu veri toplayan sistemler var.
2: Evet.
4: Planeteer gibi şirketler ne var.
2: Evet.
4: Bunlar yani söylentiler, bunlar iddia diyelim.
2: Evet.
4: Bunlar sadece senin sağlığın için toplamıyor bir bilgi.
2: Herhalde.
4: Tamam mı?
2: Bizim iyiliğimiz için toplanmıyordur mutlaka.
4: Amerika'da ismini evet, alayım da
2: hiç
4: yanlış
2: şüphesiz,
4: olmasın.
2: Şüpheniz yok zaten. Buyur, veri merkezleri.
4: Şimdi plaka okuyor bunlar.
2: Evet.
4: Senin yüzünü tanıyor.
2: Evet.
4: Senin mesela örnek Bunnings'e girip çıkarken çekiyor.
2: Harcamalarını.
4: Araban hangi yoldan gittiğini, harcamalarını takip ediyor.
2: Hmm.
4: Yani böyle şey olarak. Ha, Amerika'daki sistem
2: evet,
4: Flock.
2: Flock
4: kameralar.
2: Sürü.
4: Ha, bu
2: Flock
4: aynı,
2: sürü
4: işte,
2: demek.
4: Kuzu koyun sürüsü gibi. Flock evet, yani. Bunlar takip ediyor. Freeway'e koyuyorlar. Oradan geçen 60 bin arabasının şeylerini tek tek okuyabiliyor.
2: Mimliyor.
4: Şeyini.
2: Eskiden 12 Eylül öncesi mimleniyorduk biz.
4: Evet. Hmm. Şimdi bu makineler Amerika'da, bu Flock makineleri artık örgütlendi gençler. Çıkıp bu kameraları ya söküyorlar ya kablolarını kesiyorlar ya da yakıyorlar yani.
2: Hmm.
4: Bunların şey olduğu için, topluma zararlı olduğu için.
2: Evet.
4: Şimdi acaba bu yeni sistemler, bu Flock gibi sistemleri mi korumak için ve tutmak için yapılıyor.
2: Hmm.
4: Bunu işte kimse açıklamıyor. Kimse bazı uzmanlar diyor ki ya bu kadar data center hani gerek yok diyorlar.
2: Veri merkezi.
4: Ama kimse de açıklamıyor neden bu kadara gerek var.
2: Hmm.
4: Yani anlatabildik mi?
2: Şimdi bir de ayrıca şöyle bir durum varmış. Bu veri merkezleri eğer dikkatinizi çektiyse, gördüyseniz mesela Talamarine'de 2 tane büyük data veri merkezi yapılıyor şu anda. Bir tanesi bitti. Sharps Road üzerine. Bir tanesi de Keylor Park Drive'la Sharp Road köşesinde şimdi yeni bir tane yapılıyor. Çok büyük.
4: Evet.
2: Veri merkezi, data evet, center. Bir tane de söylentilere göre eski Ford fabrikasının olduğu yer var ya.
4: Evet.
2: Oraya da data center yapılıyormuş.
4: Evet.
2: Şimdi bu data center'leri bir kere bütün kameralar sistemleriyle bizim bütün hayatımızda neler yaptığımızı dijital olarak orada depolayacak.
4: Tamam, ondan hariç bu dağıt sindelen zararları
2: evet.
4: Çok su kullanıyorlar. Şimdi o makineleri soğutmak için
2: evet.
4: Su soğutma merkezinden geçiyor.
2: Evet.
4: Onun için bir mahallenin suyu kadar su kullanıyor günde.
2: Evet.
4: Bir, ikincisi elektriği çok kullanıyor.
2: Hı-hı.
4: Onun için yani bir dediğim gibi bir semtin bir bölgenin bir günde kullandığı elektriği bu da bir günde kullanıyor. Bir bina yani. Bunun nedeni de o makinelerini devamlı gitmesi için elektrik gerekiyor, su gerekiyor. Şimdi kanunlar ne buna hazırlanmadı. Yani hı-hı. Şöyle bunun yapısında ne gerekiyor ne diye. Bir açıklama geldi hükümetten. Dedi ki biz dedi bu data center'lerden kendileri elektriği üretsin ondan sonra izin verelim diye hı-hı. söyledi. Başbakan söylüyor bunu.
2: Hı-hı.
4: Ertesi gün kalkıyor diyor ki aa yok diyor ben onu diyor öyle istiyoruz diyor. Kanunla yapmayacağız onu diyor. Yani bu data center'lar çok güçlü.
2: Çok güçlü.
4: Yani evet. Bu Amerikan şirketleri evet. çok güçlü. Bir İsrail şirketlerinin de var bunlardan.
2: Evet.
4: Bunlar gerçekten hükümetlerindeki üzerindeki etkileri çok.
2: Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim sana Adem Bey. Buyur. Kardeşim. Bu data center'ları yani veri merkezleri yapılıyor evet. ya Avustralya'da özellikle yapılıyor.
4: Evet.
2: Neden Avustralya'da özellikle yapılıyor diye soracak olursan çok büyük bir araziye ihtiyaçları var.
4: Evet.
2: Anlıyor musun? Şehir içinde büyük arazilere ihtiyaç var. Şimdi bunu her ülkede yapamazsın. Çünkü her ülkenin arazisi buna müsait değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama Avustralya müsait. Mesela Yeni Zelanda müsait.
4: Tamam da. Amerika'da müsait.
2: Amerika'da müsait.
4: Türkiye'de müsait. Her yer müsait.
2: Yok her yer müsait.
4: Niye? Mesela
2: değil.
4: Örnek ver bana.
2: Mesela Avrupa ülkelerinde.
4: Evet.
2: Diyelim yani İtalya'da pek müsait olmayabilir. Efendime söyleyeyim ne bileyim o Orta Avrupa ülkelerinde Danimarka, Hollanda, Fransa, Benelux ülkelerinde müsait olmayabilir. Niye? Ama Avustralya müsait.
4: Niye müsait diye söyleyeyim mi sana?
2: Söyle.
4: Arazinin ilgisi yok.
2: Neyine ilgisi
4: çünkü
2: var?
4: Çünkü biz Avustralya'da sistem, Avustralya'nın
2: evet.
4: sistemi,
2: evet.
4: İngiliz merkez sistemi
2: evet.
4: bizi coin gibi bir aileye alıştırıyor.
2: Aa, doğru.
4: Tamam mı?
2: Aa, doğru.
4: Şimdi adam geliyor diyor ki Avustralya'da 1986'dan önce eğitim bedavaydı.
2: Evet.
4: Geldi dedi ki ya diyor bu bedava işi bana uymadı diyor.
2: Evet.
4: Ben size de diyor 30 bin 40 bin dolar alayım diyor. 100 bine dolara kadar diyor sizden alayım diyor bu okumanız için diyor.
2: Hmm.
4: Onu aldı.
2: Hmm.
4: Toplum ne yaptı? Sesini çıkartmadı.
2: Evet çıkarmadı.
4: Geldi ki şu vergiyi çıkar diyorum diyor. Toplum ne yaptı? Çıkartmadı. Eskiden emekli maaş yaşı 60 idi.
2: Evet.
4: Sonra 65'e çıktı.
2: Sonra?
4: Kimse konuşmadı. Şimdi 67'ye çıkarttılar.
2: Evet.
4: Yarın da 70'e çıkartacaklar.
2: Hep böyle
4: tamam mı?
2: Alıştıra alıştıra.
4: Ne oldu? Sustuk.
2: Arttıra
4: ama
2: arttıra.
4: Böyle şeyler yapa yapa bizi yaptılar. Avrupa böyle değil ama.
2: Evet.
4: Avrupa'da bir değişiklik olsun. Mesela Fransa'da emekli maaş emekli yaşını kaldıracağız desin. Tüm halk sokağa evet. toplanıyor, protesto ediyor hükümeti.
2: Sen ne diyorsun ya?
4: Tamam mı?
2: Fransa'da Fransız devrimi yapıldı 1789'da.
4: İşte onu demek istiyorum sana. Yani onun için biz Avustralya'da adam diyor ki data center yapıyorum. Biz diyor ki tamam
2: kuzu,
4: ne,
2: kuzu.
4: O, ne o diyor kardeşim diyor.
2: Millet
4: ama,
2: işinden.
4: Ama Avrupa öyle değil.
2: Ne?
4: Avrupa'da gidiyorlar dozerleri durduruyorlar, yolları kapatıyorlar yani.
2: Onlar çok militanımsı
4: aktif,
2: insanlar.
4: Aktif onlar.
2: Bizim Avustralya'da böyle bir kültür pek yok.
4: Mesela Avustralya'da biliyorsunuz bankalardan kendi paranı çekmek için ATM'den evet. 2 dolar para alıyordular.
2: Evet.
4: Şimdi özel makinelere çevirdiler alıyorlar yine. Evet. Ama kendi bankadan almıyorlar. Bunu İngiltere'de çıkarttılar.
2: Hmm.
4: Millet bir protesto yaptı.
2: Hmm.
4: Kullanmayacağız dediler. Hemen ertesi gün kaldırdılar onu.
2: Oy,
4: Avustralya'da 3 sene topladılar. Sonra hükümet dedi ki ya sizin yaptığınız yasak dedi. Ha öyle mi dedi biz kaldırıyoruz dediler yani.
2: Hmm.
4: Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz.
2: Avustralya'da maalesef bizi Türkiye'den dinleyen insanlar için söylüyorum. İnsanlar haftada 5 gün, günde 8-9 saat çalışmaktan öyle bir yorgun düşüyorlar ki ve niye çalışıyorlar? Çünkü herkes bir ev sahibi olmak istiyor. Ev sahibi 30, olmak için
4: 30 sene
2: 30
4: ceza
2: sene
4: veriyorlar.
2: Bil fiil o evin borcunu ödemek için çalışıyorsun. Dolayısıyla böyle başın kaldırıp da ya hükümet bugün benim aleyhime olacak ne işler yaptı, ben bu konuda ne yapabilirim diyecek hali kalmıyor.
4: Evet.
2: Değil mi güzel
4: doğru.
2: kardeşim? Evet.
4: Evet gelelim şu okuyalım.
2: Okuyalım mı?
4: Evet,
2: okuyalım
4: tabii,
2: bizi dinleyen değerli evet, izleyicilerimizin.
4: Biraz yorulduk.
2: Hepinizi seviyoruz. Allah sizden razı olsun. Şimdi sizin yazdığınız mesajlarınızı okuyorum. Hasan Kılıç Bey hayırlı yayınlar
1: Üsküdar'dan.
2: Ve başarılı yayınlar diliyor. Melbourne'a bahar gelmiş diyor. Üsküdar'dan Hasan Kılıç sağ olsun. Uğur Kavak kardeşimiz adam Hayırlı yayınlar abilerim diyor.
1: Airport'tan ya.
2: Zeki Altuntaş ağabeyim. Hayırlı yayınlar. Güzel Türkiye'mizden selamlar. Arkadaşlara selamlar. Zeki abimize ve Konya'daki Zeki abimize. Buradaki komşumuz Konya'daki Zeki abimize selamlar ve sevgiler. Engin İbal Mehter'in başı. Hayırlı yayınlar diliyor. Sağ olsun Engin Bey. Muhlis Badır. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar kardeşlerim diyor. Muhlis Bey selamlar.
1: Aleyküm selam.
2: Aleyküm selam. Tevrat Eygün hayırlı yayınlar diyor. Sağ ol Tevrat Bey. Emin Dinek deyince Kastamonu Cide akla gelir. Diyor ki İstanbul'dan iyi akşamlar.
4: Geçen gördüm onu. Çok selamı var hepinize.

0: Aleykümselam.
1: Bizi bekliyor yine. Bizi bekliyor yine.
0: İnşallah. İyi yayınlar muhteşem üçlüye selamlar diyor. Emin Bey kardeşime buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Nuri Özkan abimiz diyor ki selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar güzel üçlü. Aleyküm selam Nuri abim. Sevgiler,
1: evet,
0: saygılar.
1: Nuri Bey, selam.
0: Zekin Altuntaş abimizi okuduk. Tekrar ediyor. Selamun aleyküm hayırlı yayınlar. İsmet Göçoğlu benim annem oluyor. Öpüyorum evet. Anneciğim.
2: Yani söylemez.
0: Hayırlı yayınlar, iyi akşamlar diliyor beyler Ankara'dan annemiz.
1: Biz de selam yolluyoruz anne.
0: Ve dahi tüm Avustralya'dakileri. Sağ ol anneciğim.
1: Excuse me.
0: Numan Atılgan Turan.
2: Kıbrıs.
0: Bir adam daha. Kıbrıs.
1: Evet.
0: Melbourne'daki Türk Kıbrıs Cemiyeti'nin başkanı. Evet. Numan Atılgan Turan abimiz, kardeşimiz, güzel insan diyor ki. Hayırlı yayınlar, selamlar, saygılar. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyetimizin ve ana vatan Türkiye Cumhuriyetimizin başı sağ olsun. Bu bir kaza değil, cinayet diyor. Evet. Numan Atılgan Turan. Ve boş konuşmuyor Numan Bey kardeşim.
1: O araştırma yapacaklar.
0: Evet, araştır bunu.
2: Cezası olan çeksin.
0: Evet. Rahmi Kavak ağabeyimiz.
1: Evet.
0: O da bir efsane. Diyor ki Airport'tan selamlar arkadaşlar. Allah Airport. Razı olsun Rahmi abim benim. Rahmi Kavak. Seyit Kartal Brisbane'dan arıyor.
1: Evet, selam yolluyoruz Brisbane'a.
0: Seyit de adam biliyor musun?
2: Sıcak.
0: Evet. Ve de çok cömert bir adam.
2: Sıcak.
0: Benim çocukluk arkadaşım Seyit Kartal diyor ki selamlar, hayırlı yayınlar arkadaşlar. Brisbane'dan bizi dinliyor biliyor musun?
1: Biz de Brisbane'a selam yolluyoruz.
0: Adam bu. Eylem Taşdemir Hanım Türkiye'den diyor ki merhabalar Mahmut abicim hayırlı yayınlar. Tüm ekibine ve sana sevgiler diyor. Sağ ol Eylem Hanım.
1: Biz de selam yolluyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size selamlarımızı gönderiyoruz Eylem Hanım'a. Yılmaz Demir'den abimiz Melbourne'dan diyor ki
2: Thomas Town'dan
0: Yılmaz Demir'den ayrıca kaptanın kaptan ehliyeti yok. Aa. Ve 17 seneden beri
2: Yılmaz
0: kaptanlık
2: abi,
0: yapıyormuş.
2: Trak şoförü biliyorsun büyük uzun hava.
0: Evet,
2: o
0: değerli kardeşlerim ve kimse de sormuyor ehliyeti. Allah hepimizin başına gelebilirdi. İnanın çok üzüldük.
2: Evet.
0: Yılmaz abi çok üzüldük ya. Amin amin al bir daha göstermesin diyor. Şükrü Koç Bey abimiz diyor ki aleyküm selam. Mahmut kardeş hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar.
2: Koç,
0: ekip arkadaşlarına selam.
2: Çorum'dan. Çorum'da olması lazım.
0: Çorum'dan Şükrü Koç abi.
2: Yazmamış ama.
1: Çorum Spor hayırlı olsun.
0: Çorum'a da.
1: Çorum Spor hayırlı olsun. Birinci
0: Çorum
1: ligde.
0: Spor hayırlı olsun ama geçen gün kaybetti.
1: Tamam da birinci ligdeler.
0: Birinci yani. Ligde Çorum Spor. Hadi bakalım. Süleyman Koldere.
1: Evet.
2: Thomas.
1: Abi,
2: Thomas Town.
0: Thomas Town Camii'nin
2: müdavim.
0: En önenden gelenlerinden
2: saygılı
0: Süleyman Koldere abimiz diyor ki öncelikle hepinize selamlarımı iletiyor. Hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Selam.
0: Programınızı pür dikkat dinliyorum. Dünya genelinde haberler pek iç açıcı değil
2: maalesef.
0: Diyor Süleyman Koldere abimiz. Ve haklı da değil mi?
2: Maalesef öyle.
0: Maalesef Süleyman abimiz ama sen bildiğin yoldan şaşma Süleyman abi. O Thomas Town Camii'nden sakın ha taviz verme. Mümin Elma abim diyor ki kardeşlerim iyi akşamlar. Dünya ve Avustralya gündemini veriyorsunuz. Evet Mr. Technical Adem Atmaca Başkanım burada veriyor sağ olsun. Zeki Aydın abimiz iyi yayınlar diliyor sağ ol Zeki abi. Hayri Koca Türk, Ankara Keçiören'den selamlar ve sevgiler. Hayri
2: Keçiören
0: diliyor. Hayri Koca Türk abimiz. Abi, Hayri abi Ankara'ya, Keçiören'e ve bizzatihi sizin şahsınızda Avustralya'daki tüm Türklerin selamlarını ve sevgilerini size arz ediyoruz.
2: Saadettin Özer abimiz de.
0: Saadettin Özer abimizi benimkinde yok.
2: WhatsApp'tan atmış. Gözlerinizden öpüyorum abimiz diyor
0: Allah
2: bize.
0: Allah razı olsun.
2: Hayırlı yayınlar Saadettin diliyorum. Özer sizi abimizi. Dinliyorum diyor.
0: Sağ olsun ya. Hepiniz sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hepinizi gerçekten seviyoruz. Samimi bir şekilde seviyoruz. Allah varlığınızı efendim eksiltmesin.
2: Sağlık sıhhat versin.
0: Sağlık sıhhat versin. Hepinize dua ediyorum. Sağ olun, var olun. Adem Bey kardeşim
1: evet.
0: Şu veri merkezleri deyince biliyor musun sana ilginç bir şey daha söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Son birkaç aydır, en az 3 aydır biliyor musun? Benim çalıştığım yer bizim nakliye işi biliyor musun?
2: Evet. Sen konteyner. Müminin bir şeyi
0: Mümin Elma'yı okudum.
2: Bir tane daha var.
0: Ha var bir tane daha. Mümin abim, abim bir tane
2: olacak,
0: daha var.
2: Güleceğiz.
0: Mümin abim diyor ki, Mümin Elma abim diyor ki, yahu en iyi heykel helvadan olur. Acıkınca yenir, insanların karnı doyar. Tunç, beton, heykel yenilmez ki. Doğru. İsraf haramdır. Ne kadar pragmatik bir
2: yaklaşım.
0: İnsan yaklaşım.
1: Gerçekten heykelini helvadan yapsa ne güzel. Geçen oradan yemiş.
2: Cahiliye dönemi.
1: Sevmeyen de yiyir, seven de yiyir.
0: Seyit de diyor ki bizde sizi. Ha, Data Center, verim merkezleri ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Aylardır
2: Data Merkez.
0: Herhahu en iyi heykel helvadan olur. Acıkınca yenir, insanların karnı doyar. Tunç, beton, heykel yenilmez ki. Doğru. İsraf haramdır. Ne kadar pragmatik bir
2: yaklaşım.
0: İnsan yaklaşım.
1: Gerçekten heykelini helvadan yapsa ne güzel. Geçen oradan yemişler.
2: Cahiliye dönemi.
1: Sevmeyen de yiyir, seven de yiyir.
0: Seyit de diyor ki bizde sizi. Ha, Data Center, verim merkezleri ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Aylardır
2: Data Merkez.

0: Gemi konteyneri. 50 tane çıkarıyoruz her hafta. Nereye gidecekmiş bilmiyorum. Bunlar neymiş biliyor musun? Bunlar soğutmak için kullanılacakmış. Evet. Çünkü bu data center'larda o kadar çok bilgi işlem yapılıyormuş ki, o kadar ısı üretiyormuş ki suyla soğutamıyormuşsun.
1: Hatta Japonya denizin içine yapmış gemi gibi. Evet. Çin mi?
2: Ha. Çin yaptı.
1: Soğutmayı çünkü oradan direkt sağlıyormuş.
2: Deniz. Evet, evet. Onun denizin içine yaptılar ki soğuk kalsın diye. Çünkü
1: güzel bir fikir.
2: O suya para yetmez yani. Evet. O su birazın mesela...
0: Tabii. Devamlı. Hayır, bizim içme suyumuzu kullanacaklarmış.
2: Ha, onu diyorum işte.
0: Zaten havalar biliyorsunuz, iklim değişikliği.
2: Zaten bak,
0: içme suyumuz olmayacak.
2: Ve suyumuzu kontrol ediyor. Şimdi ne olacak? Yarın bir şey olduğu zaman diyecekler ki... data center'ı kapatamazlar. Evet. Çünkü o 24 saat çalışması gerekiyor. Evet. Halka diyecekler ki
0: suyu almayın.
2: Siz saat 10 gece 10'dan 1'e kadar kapalı. Kadar.
0: Allah eski İstanbullular aklıma geldi.
2: Olacak.
0: Eskiden,
2: neyse.
0: Eskiden Türkiye'de su kesintileri olurdu.
1: Evet. Eskiden değil, burada da oldu. Burada oldu. Arabaları yıkayamazsınız.
2: Hemen falan. Kısa bir haberim var.
0: Buyur.
2: Biliyorsunuz bu ismi size versem ne dersiniz mesela?
0: Ne söyle?
2: Nurettin Husik.
0: Ed Husik değil mi? Ha, İngilizce bu, ismi Ed Husik.
2: Federal milletvekili.
0: Bakan adam o.
2: Şimdi konuyu nereye getireceğim? Bu adam biliyorsunuz bakandı. Sonra Filistin'e çok savundu. Filistinleri.
0: Savundu, evet.
2: İsrail'e karşı hareketlerde bulundu ve Filistin'i savundu. Evet. Yani mecliste bugüne kadar en fazla sözünü çıkartan birisi oldu.
0: Ses çıkaran.
2: Ve bu ayın 4'ünde, 8. ayın 4'ünde bu freeway'den giderken Sydney'de... bir araba kazası geçiriyor kamyonla beraber.
0: Aha.
2: Yani canını kurtarıyor.
0: Vay.
2: 2 hafta, 3 hafta hastanede görülüyor ve şimdi diyor ki şu anda ben diyor şu anda o gün ne olduğunu hatırlamıyorum diyor.
0: Vay vay vay.
2: Yani bunda bir iş var mı diye. Bunda
0: bence var. Bence bu bir tesadüf değil.
2: Evet.
0: Bence Türkiye'de olduğu gibi
1: olabilir diyelim. Biz daha derine gidelim.
2: İddia ediliyor diyelim.
1: İddia ediliyor.
2: Ben... Buna buradan Allah şifa versin diyor.
0: Amin.
2: Şüpheli. Bugün işe dönmüş.
1: Şüpheli yani bakılıyor.
0: Güzel. Geçmiş olsun. Ama İngilizce adı Ed Husik. Federal bakan idi.
2: Evet.
0: Ama esas ismi Nurettin Husik.
2: Son bir haber.
0: Buyur.
2: Bafya Group diye bir inşaat şirketi var.
0: Öyle mi?
2: Bunu Hindistanlılar çalıştırıyor.
0: Evet.
2: Taksiciymiş 20 sene önce.
0: Evet.
2: Taksiciden inşaata geçmiş ve şirket battı.
0: Aha.
2: Ne kadar borçlu battı zannedersin?
0: Acaba
2: yani
0: 500 milyon dolar.
2: Diyelim ben diyecek 50 milyon inşaat şirketi tabii 100 milyon diyelim.
0: Evet.
2: 3.4 milyar dolar borçla.
0: Ne diyorsun?
2: İflas etti.
0: 100 milyon dolarlar 3. değil.
2: 3.4 milyar
0: la
2: dolar.
0: La sen bu kadar parayı nereden kim verdi sana?
2: Burada işin içinde iddiaya göre belki bir iş var yani.
0: Evet. Tamam. Yoksa öyle inşaata öyle milyarlarca dolar verilir mi?
2: Evet.
0: Verilemez.
2: Tabii verilemez.
0: Hangi banka bunu verdi?
2: Bunu
0: demek ki bankada bir adamı vardı.
2: Bankalar var, bir de bazı özel borç verenler var. Bir de ne yapıyorlarmış ben bunu bilmiyordum. Şirket geliyor sana diyor ki ne kadar ihtiyacın var? O benim 500 milyon dolara ihtiyacım var.
0: Evet.
2: Ha tamam diyor. O zaman biz 600 çekeceğiz. 100 bin milyon bizim şeyimiz, komisyonumuz diyor. Çekiyor ama o broker ortadan gitti.
0: Evet.
2: Artık borcu olan banka sen uğraşıyorsun.
0: Simsar bunlar.
2: Böyle şeyler oluyormuş iddiaya göre.
0: Ya burada neler dönüyor neler. Maydanozlu köfteler değil mi? Adem Bey kardeşim. Eski belediye başkanı olarak yani.
2: Evet. Şimdi benim haberim bu kadar. Çünkü 10 dakikamız kaldı. Sizi sohbete bırakıyorum.
0: Ya devam etseydin ne güzel konuşuyordun yo, yani. Adem Bey kardeşim.
2: Haberlerin ya...
0: Ya
2: milleti
0: sorma.
2: Üzmeyelim çok kötü haberlerle.
0: Yok yok
2: yani.
0: Yok güzel haberler.
1: Şimdi bu salı yayını arkadaşlar da diyor üçlü falan. Maalesef birkaç haftalığına diyelim İbrahim'i.
2: Bir dakika soralım söylemek istiyor mu yani?
0: Söyle. Konuşmakla bir
2: konuşalım.
1: Yolda giderken dedik ya bir veda programı
0: sıkıntı
1: gibi
0: görmüyorum.
1: Şey yapalım diyelim.
0: Evet.
1: Çünkü
2: izin alıyorsun.
0: İzin alıyorum.
2: Hafta, evet.
0: Çok değerli izleyicilerim ve daha
1: güzel
0: izleyicilerim.
1: Güzel bir yolculuğa çıktığı için yani özellikle konuşulması.
0: Allah izin verirse, Allah izin verirse ben eşim ve oğlum veya oğullarımdan bir tanesi önümüzdeki hafta sonu kutsal bir mekana doğru gideceğiz.
1: Kutsal bir yolculuğa
0: çıkacağız. Kutsal bir yolculuğa çıkacağız.
2: Değil mi? Broadmeroz Camisi'ne mi?
0: Frankston'a değil. Allah izin verirse Mekke İnşallah. Ve Medine'ye doğru gideceğiz. Peygamber Efendimiz'in yanına gideceğiz.
2: Evet.
0: Bir.
1: İnşallah.
0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın inşa ettiği Kabe'ye gideceğiz. İnşallah. İki. Orada inşallah ihrama gireceğim. bütün dünyevi varlıklar

0: Yanlarımdan soyunacağım.
1: Neyse detaylara girmeyelim de.
0: Soyunacağım.
1: Soyunma moyunma.
0: Allah'ın huzuruna i̇nşallah. Çıkacağım. Orada bütün tövbe istiğfar edeceğim inşallah. Daha iyi bir insan olmak için dua edeceğim. Hepinize de bak burada ismi geçen herkese tanıdığı tanımalı herkese dua edeceğim orada inşallah.
2: İnşallah. Duadan uzun unutmayın.
0: Orada olacağım inşallah. Birkaç haftalığına yokum. Evet. Bilginiz olsun diye söylüyorum ama yokluğumda sizlere dua edeceğim.
1: Ben de
0: Kabe'de.
1: Ben de şunu söyleyeyim mi?
0: Buyur söyle.
1: Hakkını helal et diyorum.
0: Helal olsun tamam. Adem Bey
1: benim
0: kardeşim.
1: Benim de hakkım varsa helal olsun sana.
0: Helal
1: gel
0: olsun.
1: Gel kardeşim benim.
0: I love you babam. I love you. Allah.
1: Ve burada tüm dinleyenleri de hakkımızı helal edin.
0: Evet inşallah.
1: Arada bir hakkını helal etmek.
0: Evet.
1: Hakkımızı sormak iyidir.
0: Tabii.
1: Hani onu
0: tabii
1: da söyle yani dinleyicilere.
2: Tüm dinleyenler adına, radyo adına, kendi adıma sana teşekkür ediyorum.
0: Bu Allah kadar sizlerden zaman, razı olsun. Hepinizden razı olsun.
2: Evet.
0: İnsanların tüm dünya için dua edeceğim. Çünkü gerçekten dünya çok tehlikeli bir dönemece girdi.
2: Duaya
0: yani.
2: Çok ihtiyacımız
0: evet,
2: var.
0: Evet çok. Müslümanların çok sıkıntılar duaya ihtiyacı var. Yeter artık Müslümanların çektiği zulümü. Yeter artık bırak Müslümanların. Sıradan batıdaki insanlar da zulüm altında biliyor musun?
2: Tabii evet. Ya. Herkes.
0: Çok büyük ağır yükler altında var ya.
1: Data center'den, borçtan.
0: Sen ne diyorsun?
1: Bugün markete gidiyorsun. Sıcak paralar harcıyorsun. Yani
0: her
1: gerçekten hayat zorlaştı
0: dünyayı
1: yani.
0: Dünyayı mahvettiler depremler, kimler yapıyorsa.
2: Evet.
0: Sadece
2: var.
0: Müslümanların değil, Batı dünyasının da bu illetten ve zilletten kurtulması lazım. Onun için ne yapayım? Gideceğim, dua edeceğim. Evet. İnşallah Cenab-ı Allah.
1: Buradan onun için herkesinden helallaşıyorsun değil mi?
0: Hepinizden helallik istiyorum. Evet. Gitmek var, gelmemek de var biliyorsunuz.
1: Biz bunu söylerken.
2: Helal olsun diyor Uğur Kavak ve bizim, Seyit Kartal.
1: Bunu sen söylerken biz de tüm dinleyicimize hakkınızı helal edin diyoruz. Vaktinizi
0: evet.
1: alıyoruz bazen.
0: Ya doğru
1: bazen
0: ya.
1: Fazla konuşuyoruz, bazen az konuşuyoruz. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Onun için hepinizden İnşallah. Hakkınızı helal edin
2: Sürçü
1: diyoruz.
2: Bizim taraftan
0: ekleyebiliriz. Sürçü lisan ediyoruz. Evet. Bazen sulandırıyoruz ama maksadımız evet. birazcık da eğlence ve birazcık
1: tabii.
0: da yani
1: bilgi, hem eğlence.
0: Biz komünist
2: biz TRT,
0: Kuzey Kore
2: eski TRT
0: televizyonu
2: değiliz.
0: Değiliz. Eski TRT
2: Moskova'nın
0: değiliz.
2: Moskova'nın sesi, evet. Amerika'nın sesi
0: evet,
2: değil
0: evet.
2: mi?
0: Evet, biz kimsenin parasını da almıyoruz, kimsenin kuklası da değiliz.
1: Ha.
0: Kimsenin ajandasını da burada
1: bizim,
0: işe etmiyoruz.
1: Bizim hakkımızda şikayet edenler de var. Onların o gibi konulara girmeyelim. Yani onları siz söyleyin.
2: Haksız yere haksız.
1: Ben bak Uğur Kabak diyor ki
0: evet.
1: Bana deteceğin mi diyor yani.
0: Bir,
1: bak orada da var.
0: Birinci sırada Uğur Kabak ilahi baban.
1: Mümin Elma abi dur gözlüğümü giymem
0: ne
1: gerekiyor.
0: Diyor, ne diyor Mümin Elma
1: diyor
0: abim?
1: Ki, yakışır İbrahim diyor kardeşime. Kabe'de tüm dinleyiciler için dua et. Bizlere İbrahim kardeşim yolun açık olsun. Hakkımızı sana helal olsun diyor.
0: Eyvallah Mümin abi. Cuma günü görüşelim inşallah.
1: Seyit Kartal helal olsun diyor.
0: Sağ ol Seyit kardeşim.
1: Uğur Kavak helal olsun diyor.
0: Sağ ol.
1: Zek Aydın helal olsun diyor.
0: Sağ ol
2: Zekeriya yani, Aydın.
1: Ben de sizin tüm hepinizin adına helal olsun diyorum size.
0: Evet. Sağ olun, var olun. 4 dakikamız evet. kaldı.
1: Şimdi yavaş yavaş sohbet ederiz.
2: Yeah, orada kaç gün kalacaksın ve oradan Türkiye'ye geçeceksin.
0: Evet tabii
2: değil mi,
0: bir hafta boyunca Mekke ve Medine yapacağım inşallah. 4 gün Mekke, 3-4 gün Medine'de olacağım. Oradan Medine'den Türkiye'ye Sıla-i Rahim yapacağım.
2: Private olarak gidiş şeklini evet. de biraz teknik olarak bilgi vermiş oluruz. Grupla gitmiyorsun.
0: Grupla gitmiyorum. Herhangi Ailece. Bir turla gitmiyorum. Ha. Bütün uçak biletlerimi, bütün otellerimi, bütün kiralık arabalarımı...
2: Bireysel yolculuk.
0: Bireysel olarak
2: bireysel
0: ayarladım.
2: Diyorlar buna.
0: Ben eşim ve oğlum için, efendime söyleyeyim...
2: Vize aldın. Yes.
0: Vize alıyorsun.
2: Avustralya pasaportu kullanıyorsun.
0: Avustralya pasaportuyla gidiyorum. Suudi Arabistan Krallığı'ndan 150 dolar para veriyorsun, vize alıyorsun.
2: 150 dolar.
0: 150 dolar. 150 Avustralya doları vize parası alıyorlar. Onun dışında işte umre yapacağım için umrenin şartları var. Mesela bir kat bölgesine girmeden
2: toprak evvel... Toprak bastı parası falan yok değil mi?
0: Yok.
2: Sadece o vize parası.
0: Sadece
2: 150
0: dolar elektronik vize. Tabii umrenin
2: alıyorsun.
0: Şartları var. Umre yapmak için mikat bölgesine girmeden evvel ihrama girmem gerekiyor. Dolayısıyla ihramımı aldım dedim ya bütün dünyevilikleri bir kenara
2: atacaksın
0: atacağım.
2: Ve ihrama bürüneceksin.
0: İhrama
2: nerede?
0: Bürüneceğim. Sadece iki parça beyaz bez biliyor musun ihram?
2: Evet.
0: Sadece ve sadece. Başka hiçbir şey yok.
2: Öyle gideceğiz.
0: Öyle yani gideceğim.
2: O bir practice'tir yani. Bir...
0: Allah izin verirse işte akşam 7'de, akşam 5'te Cidde'ye varıyorum. Oradan bir araba kiralayacağım. Oradan gümrükten çıkışı, valizi alışı, arabayla birlikte Mekke'ye gidişim 7 olur. Otele varışım 7.30 olur. Oradan da inşallah hava biraz serinler. Çünkü şu anda Mekke'de 43 derece biliyor musun?
2: Oo, en sıcak zaman
0: çok
2: zaten.
0: Çok sıcak.
2: Evet evet.
0: 42-43 derece
2: Şubat
0: ortalama.
2: Ocak, Şubat olsa biraz serin olur.
0: O gece Allah izin verirse o gece Kabe'ye gideceğim inşallah.
1: İnşallah.
0: Üçümüz. 7 kere tavaf.
1: Evet.
0: 7 kere tavaf. Ondan sonra efendim Safa ile Merve arasında 7 kere git gel yapılacak. Ondan sonra da tabii ki
2: İhramdan bu, çıkıyor mu?
0: Şey bir miktar saçını tabii ki saçları kestirmek de sünnet.
2: Tıraş olacak.
0: Ne kadar tıraş olursan o kadar çok büyük sevabı var. Ama sünnet. Yani farz değil.
1: Evet.
0: Vacip de değil, sünnet.
1: Şey düşündün mü?
0: Efendim?
1: Mesela Mekke'den Medine'ye bir hicra yolu var biliyorsun.
0: Evet.
1: Buna müracaat ediyorsun. 1 milyon kişi müracaat etmiş. 300 kişi izin almış.
0: Evet.
1: Oradan yürüyorlar. Tamam, 540 kilometre.
0: Çok uzun ama.
1: Ama bir yürüyüşte yürümüyorsun.
0: Evet, biliyorum.
1: Çadırlar hazırlanıyor, orada kalıyorsun. Böyle Peygamberimizin hicre yaptığı gibi.
2: Öyle mi?
1: Onu
2: yürüyerek
1: da devam ediyorsun. Çok ilginç, ben videosuna baktım.
0: Ben,
1: bir grup yaptılar onu yani.
0: Ben en çok tabii ki biliyorsunuz Peygamber Efendimizin ayak izlerini sürmeye çalışacağım.
1: Evet, evet.
0: Tamam mı? Yani Mekke'de bütün onun izlerini arayacağım. Bir.
1: Evet.
0: Medine'ye de onun izini arayacağım. Kuba Mescidi, efendime söyleyeyim sahabenin olduğu yeri. Ondan sonra tabii ki Peygamber Efendimizin defnedildiği o Jil Kubbeli Camii,
1: evet.
0: ve dahi Hira Mağarası ve ben arabamla Mekke ile Medine arasında kendi yolculuğumu kendim yapacağım için Bedir üzerinden gideceğim. Bedir savaşlar vardı ya,
1: evet.
2: Bedir, evet.
0: Bedir şehitliğine gideceğim, Allah izin verirse Bedir'e uğrayacağım Medine'ye varmadan evvel. O şekilde yapmak istiyorum. Taif'e gitmek istiyorum. Taif'te biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i taşladılar.
1: Evet.
0: Oraya bir gidip görmek istiyorum. Ondan sonra tabii ki Medine'de Ensar'ı bulmak istiyorum.
2: Ensar.
0: Ensar'ın torunlarına gidip teşekkür etmek istiyorum.
2: Dua okuyacağım.
0: Ondan sonra da bir de Osmanlı'nın 400 yıl boyunca hüküm sürdüğü, hilafet yaptığı o Suudi ve bütün Hicaz topraklarındaki Osmanlı'nın eserlerini bulmaya çalışacağım.
1: İnşallah. Burada hemen Kireyi bir
2: yolu var.
1: Yazan var. Pembe Aydın. Hayırlı yayınlar. Ankara'dan selamlar.
0: Sağ ol yenge. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Spanish. La noche del censo fue el martes 11 de agosto. Todos los hogares deben completar el censo. Todavía está tiempo de hacerlo. Visite census.abs.gov.au/Spanish o llame al 1-800-181-227. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
5: El siguiente programa es en español.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Turkish Cypriot program.
2: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
3: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

Günaydın sayın dinleyiciler. 2 Eylül Çarşamba sabah programına hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz, günaydınlar diliyoruz. Brunswick stüdyolarından yayın yapıyoruz. Kırbız Türk programında yine beraberiz pazartesi ve çarşamba günleri. Bugün de çarşamba ve programımızın başındayız sayın dinleyiciler. Hepinize iyi günler, günaydınlar diliyoruz. Programımız her zaman olduğu gibi 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Programımızın akışı içerisinde haberler, hava raporu ve güzel şarkılar, istekler programımızın içeriğini oluşturuyor. Her zaman olduğu gibi sayın dinleyiciler. Evet, Facebook'tan da her zaman olduğu gibi yayın yapıyoruz. Facebook'taki arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Erdal Hasan Bedavacı'yı görüyorum Facebook'ta buradan. Yazı da yazdı. Hemen okuyalım. Günaydın Hakkı kardeşim diyor. Hayırlı ve neşeli yayınlar dileriz. Aksaçlılar Kulübü'ne giderken arabada yayını dinliyoruz diyor. Çok çok teşekkür ederiz. Erdal Hasan Bedavacı'ya sayın dinleyiciler. Evet, tüm arkadaşlarımıza da iyi günler diliyoruz. Sunshine'daki Aksaçlılar Kulübü'ne gidiyorlar. Aksaçlılar grubuna da günaydın diliyoruz, iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, programımız dediğimiz gibi 2 saat sürecek ve 2 saatte sizlerle beraber olacağız. Biraz sonra sizlere haberleri aktaracağız sayın dinleyiciler. Evet, yine Retroya'yı dinleyelim. Yalanmış bu dünya diyor sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı Erdal Hasan Bedavacı ve Kezban Hasan için dinliyoruz, dinletiyoruz.

Evet, Sayın dinleyici, raporumuz devam ediyor ve şimdi de sizlere hava raporunu aktaralım. Bugün havanın sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olması bekleniyor Melbourne genelinde, sayın dinleyiciler. Yarın ise havanın yağmurlu geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olması bekleniyor Melbourne'da, hava, sayın dinleyiciler. Cuma günü akşama doğru sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor havanın ve hava sıcaklığı en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Pazar günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olması bekleniyor Melbourne genelinde. Haftanın ilk günü pazartesi günü, gelecek pazartesi günü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor havanın ve hava sıcaklığı en yüksek 16 derecede olması bekleniyor sayın dinleyiciler. Ve dediğimiz gibi 2 Eylül Çarşamba sabah programında beraberiz ve beraberliğimiz 2 saat sürecek. Saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız sayın dinleyiciler. Evet, şimdi güzel bir Kıbrıs şarkısıyla programımızı sürdürüyoruz ve Dolama şarkısını sizler için çalıyoruz sayın dinleyiciler.

İlge, Kaan, Akgüneş'e günaydınlar diliyoruz. Onlar bize günaydınlar, iyi yayınlar diledi. Çok çok teşekkür ederiz Bilge Hanım. Teşekkürler, selamlar, sevgiler.

Ve İsmail Eriş'e de iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Halil Katriye Hüseyin'e de iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Şentürk Türkan bizleri izliyor. Şentürk Türkan'a da iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Ozan Değirmencioğlu da bizleri izliyor. Ozan Değirmencioğlu'na da iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Orhan Mehmet bizleri Sydney'den izliyor. Sydney'deki arkadaşlarımıza, Orhan Mehmet'e iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve Mustafa Kulaç da bizleri izliyor. Mustafa Kulaç'a da iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Ahmet Cuma her zaman ol gibi bizlerle beraber. Günaydın Hakkı Bey diyor programımızda. Başarılar dilerim. İyi bir gün geçirmeni dilerim diyor. Çok çok teşekkürler dilek ve temennine Ahmet Cuma.

bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: Melbourne, Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

0: Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve haberlerimize geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman gemi kazasıyla ilgili açıklama yaptı. İhmal, kusur, ne varsa hepsi ortaya çıkarılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak dedi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gemi kazasıyla ilgili hata, yanlış, ihmal, kusur varsa tümünün ortaya çıkarılarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaşananlar bir hafta sonra unutulacak mı? Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki asla annelerini arayan çocukların, çocuklarını arayan annelerin feryatları kulaklarımızdan gitmeyecek ifadelerini kullandı. Sorumluların ortaya çıkarılacağını vurgulayan Erhürman, öncesinde sonrasında hangi aşamada olursa olsun hata, yanlış, ihmal, kusur ne varsa hepsi ortaya çıkarılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak dedi sayın dinleyiciler. Bu arada Başbakan Ünal Üstel de gemi kazasıyla 20 kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı. Başbakan Ünal Üstel, Girne Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada gemide bulunan kişilerden 239'una sağ olarak ulaşıldığını, 8'inin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de kayıp olduğunu belirtti. Başbakan Ünal Üstel, kazada hayatını kaybedenlerin ve kayıpların isimlerini açıkladı. Üstel, yazılı açıklamasında Girne açıklarında yaşanan deniz felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerinin yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini söyledi. Bir yandan denizden ve havadan arama kurtarma faaliyetleri sürdürürken diğer yandan polis teşkilatı ve ilgili kurumlar tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ünal Üstel şöyle devam etti. Polisimizin yaptığı incelemeler, alınan ifadeler, yolcu bilgilerinin karşılaştırılması ve kişilere tek tek ulaşılarak yapılan teyitler sonucunda olayın ilk anından itibaren farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler yeniden değerlendirilmiş ve en güncel veriler ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda daha önce kurtarılan kişiler arasında değerlendirilen iki kişinin yapılan ayrıntılı inceleme ve teyitler neticesinde kayıp kişiler arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda güncel verileri kamuoyuyla paylaşan Üstel, gemide bulunan kişilerin 239 sağ olarak ulaşılmıştır. 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Kayıp durumda bulunan 20 kişimize yönelik arama kurtarma çalışmalarımız ise devam etmektedir dedi Başbakan Ünal Üstel sayın dinleyiciler. Avrupa Komisyonu Kıbrıs temsilciliği önceki gün gerçekleşen feribot kazası sebebiyle yaşanan trajik can kayıplarından dolayı üzüntü duyduklarını belirtti. Yazılı açıklama yapan Avrupa Komisyonu Kıbrıs temsilciliği hayatını kaybedenlerin aile ve sevdiklerine başsağlığı dileyerek yaralanan ve kaybolanlarla ilgili olumlu haber beklediklerini dile getirdi. Kayıpların bir an önce güvenli şekilde bulunmasını dileyen temsilcilik ayrıca cumartesi günü Güney Kıbrıs'ta fırtına sırasında denizde hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dilediklerini iletti sayın dinleyiciler. İran ile ABD arasında gerilim yaşanıyor. Karşılıklı askeri açıklamalarla tırmanıyor. İran Fars Haber Ajansı Devrim Muhafızları Ordusu'na ait gelişmiş bir hava savunma sisteminin ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını düşürdüğünü belirtti. Haberde birkaç dakika önce İran Devrim Muhafızları Ordusu gelişmiş bir hava savunma sisteminin ateşine maruz kalan bir MQ-9 insansız hava aracını düşürdü ifadelerine yer verdiği İran Devrim Muhafızları Ordusu dün sabaha karşı ABD'ye ait bir aracın Hürmüz Boğazı üzerinde düşürüldüğünü açıklamıştı. Ünlü avukat Tony Bosby 15 bin metreküp lüks bir malikaneyi satın aldı. Ancak burada yaşamayı da ya da evi yenilemeyi tercih etmedi. Tamamen yıktırıma kararı kamuoyunun dikkatini çekti. Ünlü avukat Tony Bosby 15.5 milyon dolar değerindeki malikaneyi tamamen yıktırıp yerine büyük bir özel bahçe yapmak için yola çıktı. Tony Bosby satın aldığı 1708 River Oaks Boulevard'daki malikane Houston'ın seçkin bölgelerinden River Oaks'ta bulunuyor sayın dinleyiciler. Yunanistan eski Maliye Bakanı İsrail ile imzalanan anlaşmayı utanç verici olarak niteledi. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varoufakis, Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan asil kalkanı hava savunma anlaşmasını eleştirdi. Varoufakis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmaya ilişkin bir haberi paylaşarak utanç verici başka bir şey değil ifadesini kullandı. Varoufakis başka paylaşımda ise Yunanistan'daki yönetici sınıfını hedef aldı. Yunanlıların büyük çoğunluğunun İsrail'e karşı olduğunu belirten Varoufakis, Yunanlıların büyük bir çoğunluğu soykırımcı apartheid devletine karşı olmasına rağmen biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmaya Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik değerlendirmesinde bulundu sayın dinleyiciler. Yunanistan'da Girit ile Güney Ege adalarının bazı bölgelerinde yangın riskinin yüksek kategori olan 5. seviyede olduğu bildirildi. Sivil Savunma Genel Sekreterliği'nin yangın risk haritasına göre Girit'in tamamı ile Güney Ege, Rodos ve Karpe 5 seviyesine yükseltildi. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz. İran Fars Haber Ajansı'nın haberine göre birkaç dakika önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait gelişmiş bir hava savunma sisteminin ateşine maruz kalan bir insansız hava aracı düşürüldü ifadelerini kullandı gelen haberler arasında. İran Devrim Muhafızları Ordusu dün sabaha karşı ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirmişti. İran'ın ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun şekilde kullandığı Raptor tipi insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamasının ardından gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmişti. Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırı mesajı veren ABD Başkanı Donald Trump bu gece İran'ı vuracağız dedi. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberine göre birkaç dakika önce İran Devrim Muhafızları ordusuna ait gelişmiş bir hava savunma sisteminin ateşine maruz kalan bir insansız hava aracı düşürüldü ifadelerine yer verildi gelen haberler arasında. İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine yakın Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'de Lübnan'a ait İran'dan Suriye'ye ve Batı Şeria'ya kadar bütün bölge hakkında soruları yanıtladı. İsrail Başbakanı Gazze, Lübnan ve Suriye işlerinden henüz bitmediğini ve yeni tehditlerle karşı karşıya olduklarını savunarak İran'ı hedef aldı. İran nükleer programından vazgeçmediğini ileri süren Netanyahu onları geriletmiş olsak da atom bombası üretmek amacıyla nükleer programlarını yeniden başlatmaya kararlıdırlar iddiasında bulundu sayın dinleyiciler.
1: You're listening to Radio ZZZ.
2: Broadcasting in your language.
3: ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
2: 94.3 FM.
0: 3ZZZ. Evet, dinleyiciler, spor haberlerimize geçiyoruz. Hafta sonu Kuzeybatı 2. Liginde mücadele eden Albion Türk Gücü rakibi Strathmore Split Seniors'u 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi olduğu Albion Türk Gücü. Ve Albion Türk Gücü bu karşılaşmadan sonra lig sıralamasında 9. sırada 26 puanla. Albion Türk Gücü bu hafta cumartesi günü kendi sahasında Widdlesey Rangers ile karşı karşıya gelecek sayın sporseverler. Ve Türkiye Süper Liglerine geçiyoruz sayın dinleyiciler ve hafta sonu yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyleydi. Gençler Birliği Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı. Konyaspor Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Gaziantepspor Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Eyüpspor Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Başakşehir Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve pazartesi akşamı yapılan karşılaşmalarda Ahmet Sportif Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Çorumspor'u 6-2 mağlup etti sayın sporseverler. Bu sonuçlardan sonra Galatasaray 7 puanla lider durumda gol avarajıyla. İkinci Gençler Birliği puanı 7, üçüncü Beşiktaş puanı 6, dördüncü Fenerbahçe puanı 6 ve beşinci durumda Ahmet Sportif'in 6 puanı bulunuyor Türkiye Süper Liglerinde sayın sporseverler. Bu haftanın karşılaşmaları şöyle. Başakşehir Galatasaray'la cuma akşamı karşı karşıya geliyor. Cumartesi Erzurumspor Konyaspor'la, Fenerbahçe Beşiktaş'la derbi karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Pazar günü yapılacak karşılaşmalarda Kasımpaşa Ahmet Sportif'le, Çorumspor Eyüpspor'la, Trabzonspor Gençler Birliği ile, Kocaelispor Samsunspor'la ve pazartesi akşamı iki karşılaşma var. Çaykur Rizespor Alanyaspor'la, Göztepe Gaziantepspor'la karşı karşıya gelecek sayın sporseverler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Facebook'tan da yayın yapıyoruz ve mesajlarınızı da alıyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Hüseyin Çakıcı hayırlı yayınlar selamlar dedi. Çok çok teşekkür ederiz Hüseyin Çakıcı'ya sayın dinleyiciler. Suda Sulcic Sokolovic de bizi dinliyor. Bosna Hersekli bir arkadaşımız, kendi de program yapıyor. Türk müziğini çok da seviyor sayın dinleyiciler. Onu da sizlerle paylaşalım. Müge Hüdaverdi, Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Sydney'deki bizleri izliyor Facebook'tan. Müge Hüdaverdi'ye de selam sevgi göndeririz. Melbourne'dan sayın dinleyiciler. Rukiye Evdik de bizleri izliyor. Bosnalık bir arkadaş. Evet, Rukiye Evdik'e de teşekkürler sayın dinleyiciler. Mehmet Güneş bizleri izliyor. Mehmet Güneş abimize de iyi günler dileriz, günaydınlar dileriz sayın dinleyiciler. Evet, Şentürk Durukan günaydın Hakkı kardeş diyor. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, sağlıklı, mutlu günler dilerim sizlere. Selamlar, sevgiler. Biz de kucaklar dolusu selam ve sevgi göndeririz Şentürk Durukan'a sayın dinleyiciler. Ve Ravnit Singh Sohi, Bostalı değil, yok. Evet, Hindistanlı bir arkadaş bizleri izliyor. Ravnit'e de iyi günler diliyoruz. Good morning, Ravnit. I hope you enjoy the Turkish Cypriot program and the music especially. İsmail Eriş de bizleri izliyor. İsmail Eriş'e de iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve böylelikle hepinize iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve gündem konusuna geliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, Girne'den Mersin'e gelmek için 259'u yolcu, 267 kişiye hareket eden gemi 5 kilometre sonra alabora oldu Girne açıklarında sayın dinleyiciler. Kazada 241 yolcu kurtarıldı, 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişiye ise ulaşılamadı. Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni şok eden kaza, geçen gün öğleden sonra saat 12'de Girle Limanı'ndan 110 kilometre mesafedeki Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer düzenleyen özel bir şirkete ait katamaran tipi yolcu gemisinde yaşandı. Gemi kaptanı hareket ettikten kısa bir süre sonra sahilden 5 kilometre mesafede ön güverteden geminin su aldığını fark etti. Kaptan yardım çağrısı yaptı. Limana geri dönüş hazırlıkları yaparken gemi ikiye bölünerek alabora oldu. 259'u yolcu, 8 mürettebat, 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olmasıyla Akdeniz'de can pazarı yaşandı. Geminin su almaya başlamasının ardından can yeleklerini giyen yolculardan bazıları suya atladı. Bazıları ise cansallarla binmeyi başardı. Bazı yolcular ise can yelekleriyle alabora olan geminin su üstünde kalan kısmında korkulu bir bekleyişe girdi. Kazazadelerin yardımına ilk olarak çevredeki balıkçı tekneleriyle bazı yatlar ulaştı. Su üstündeki kazazadelere teknelerden halatlar fırlatıldı. Evet, Girne'den Taşucu'na giden yolcu gemisinin alabora olduğu kazadan kurtulan Deniz Özpolat, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Özpolat, camı kırıp insanları kurtardık diyerek gemide yaşanan paniği aktardı. Girne açıklarında meydana gelen feribot feciasının ardından kayıp 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ikinci günde yeniden başladı. Çalışmalara havadan destek veriliyor. Girne'den Mersin'in Taşucu limanına gitmek üzere hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin kısa süre sonra alabora olması büyük paniğe neden oldu. Gemide mürettebat dahil 267 kişi bulunurken kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi de kurtarıldı ve kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 30 Ağustos 2026 öğleden sonra Girne'den Taşucu'na hareket eden gemide bulunan Deniz Özpolat, kazanın ilk anlarında yaşadıklarını anlattı. Denizde bir çocuğun kurtarılmasına yardımcı olan Özpolat, gemide büyük bir panik yaşandığını belirtti. Özpolat, gemi ilk başta dalgaların içinde sekerek gidiyordu. İçinden sular fışkırdı. Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın dedik. Bir kişi çıktı. Herhangi bir